0: kara göz, kara göz, kara göz. Ay kara göz, kara göz, kara göz, kara göz. Ay kara göz, kara göz.
1: Danışır Bakı.

Aman bu gözler, de kimi gözler? Bu adı bahar, de kime bakmış? Aman bu gözler, de kimi gözler?

ben baktım arzuma çattım. Bir söyle benden nice gelbiden. Ben kemen baktım arzuma çattım.

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. İBAN, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şanıdır.
1: Bu ses sahipkarlara fırsatten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Banko Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğidir. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Banko Baku ile biznesinizi büyüdün.
2: Banko Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
4: Sizinle bir avlan.
5: 20 tezdemene gelirim.
6: Özümü yıkacağım, izah edeceğim sana bence.
5: Bütün özü nasıl eliyorum?
7: Ben de çok narahatım Allah hakkı.
6: Niye bunu eylesin ki? An sebebe.
7: İkinci defa da ben ölümden kurtarsın.
6: Yalnız.
5: Demene gelirim.
6: Özümü yıkacağım, izah edeceğim sana bence.
5: Bütün özü nasıl eliyorum?
7: Ben de çok narahatım Allah hakkı.
6: Niye bunu eylesin ki? An sebebe.
7: İkinci defa da ben ölümden kurtarsın.
8: Yalnız böyle çok sağ ol diyebilirsin ben.
5: Deme isteyende de geceydi, vurulmuştum seni.
8: Kışkırıp bağıracağım.
9: Dedim ki ben onun cezasını verdim.
7: 100 mi?
10: Özü de ne yaptı? He bu adam hiç o kadar pula hiç değmez.
11: Dirilen Adam. 22 İyun. Saat 22'de.

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. İBANK, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025. tarihli 244 numaralı bank lisans yasasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, senin de arzuların.

0: 146-145. Bankofbanku 18 Fevral 2005. yıl tarihli Merkez Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.

0: Bugün sabahı bizimle. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Sesler bizi yollar gözler.
0: Bugün sabahı bizimle. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 mehsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları: keramogranit, fasad pliteler, dekoratif taşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı, yüksek performanslı.
2: Positano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Bu ses sahipkarlara fırsattan haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğidir. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üsteli zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
4: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Premium Residence Sipriz layihasında.

0: 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTEN nişanında. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Nüktas.
2: Reklam yerleştirmeye için 050 299 8639 numarasına zeng edin.
3: Danışır Bakı.
4: Öten iller nermelerdi.

0: hazırki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manata dek nakt pul kreditini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanı.
1: Dijital Bol Kart'la Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Dijital Bol Kart'la edip derhal 5% cashback kazan. Dijital Bol Kart'ı Bankof Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
2: Bankof Baku 18 Şevval 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
3: Reklam birleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
4: Danışır Batı.
5: Öten iller nermelerde.

0: sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Bank of Baku'da nakdu kredisine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kredisini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manat edek nakdu kredisini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye.

0: plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
1: Her ay farklı banklara kredi ödemek seni yorursa, bir bankın elverişli teklifinden yararlanmana teles. Diğer banklardaki kreditlerini bize getir ve bir bank kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Bir bankla kreditini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
2: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 11 22. Premium Residence.az.

0: sahipçisi ol. Üstelik 12.000'den çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tetbikinde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: saat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə

0: Ben görürüm ki alim de mesela ayrı ayrı okullarında oradan ayrı ayrı boğazları, keçitleri götürüp istifade edilir.
1: Götürüp yok çok bu şeylerden. Götürüp onları bir var ki götürüp özleştirip, özünçeliyip. Bir var ki sen götür on kim okuyun yok. Sen Seyit kim okuyamazsın. Seyit'in mesela Araz Bağır, onu Gazanfer yaxşı o. Seyit'in Araz Bağırsında çok ayak yaxşı. Onu Gazanfer yaxşı götürüp o. Ayak elemeyi çok güzel. Ya bunların hamısı adam var ki onu ya şey, Araz Bağırat da bir kere okudum yok. O meyen o kaynaklar ki var. O. Onu sen şeyle okşatmağın özünde böyle bir maharet var. Onu okşadasan. Mesela onu Gazanfer çok güzel yaxşı okşadı. Onu okşadım. Kulağı asanla ünsiyette olmağından bulanımsı çok şeydi. O bilir ki o sağ ol demek onu hanende yerinde sağ ol diye sen gerek. Hem işte sağ oluyor. O bir tane yaxşı hal verirdi. Berekallah. Ustadıva merhaba. Ha, onu...
0: Axı bu indi sən yalandan sağ ol deməklə deyil ki, axı bu adam özü bilir ki mən burada sağ ola layiqəm. Onda ona ləzzət eləyir o.
1: Əlbəttə, yox, onda biraz da həvəslənir. Onda biraz da həvəslənir. Hə? Məsəl üçün, o bayağı misal çəkdim. Biz ərağı çaldıq. Sağ ol, sağ ol dedilər bizə. Deyirəm, xanəndəmişsə sağ ol. Qoy sazəndiyə də bir sağ ol desinlər də.